Utagahkim skonan CJWE.ca kispen knuhtik skihtinau tan siya takam gak nihyanak eoguma tante patsmonihik awiga tante pitsunihik kaktomak stawi muhtsiganek CJWE.

Utagahkim skonan CJWE.ca kispent nuhtik skihtin autan siya tahkamgak nihianak. Eogoma tante patsmonihik awiga tante pitsionihik. Ektomak stawi muhtsiganek CJWE.

tagahkim skonan CJWE.ca kispent nuhtik skihtin autan siya takam gak nihianak eoguma tante patsmonihik awiga tante pitsunihik kaptomak stawe muhtiganik CJWE.